0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gır, gerçinin omsa.
0: Dantıca, gampımır gosa.
1: Kımondınca, lakçı tovsa.
2: Oları gırdan bir yerden ka.

타타른 름들 부거 체지니니나 저룹베데 자망덕근인데니 종초톡과 상글 상만 참조기비 디제돈 저룹리체지라 망초체 렌즈글란 간송시 칠 예쿠르 저정당 냐디 저정 쳇티 니르트 송디비 초톡 저정가 덕부등 외출은 칸다 닌데니 종 양치르 아다 동르거 초톡건 저글 상글 상마 참조기비 디제돈 Katara nasıl buğa çiçik ninin şajir, nintere jakıb di ayalangın jamgılın pırında gıngu şekib torvi çığırulı mıhsımla mip koyuzir. Amerikayı tuğuyan mıhçı kıngı çiçik ninin çabrıg şiddun, Amerikayı mıhungı nintere zankuru di nana kortan xısımla ayalangla çampun geçkülü peyvadın. Ayalangı diyecisi Amerikayı uykır sakitce mıgınbınla çampu arabdın arınba bengu zamyola. Uykır sakitce jakumın uyn kwasun malıq veçü şiddi kwasun nendadın yosir.